sonra. Aldı yüzdü oranezi. Adam zerni aldım yürüp. Araç yolum arasında. Ayağım durup hırlar çorum ben. Aldaysa ayağım dinlere bire. Ayağım durup hırlar çorum.